İşi yer dika, pokran dika. Miss World dikhi, World Cup dika. Chandrayaan dika, insect dika.